kış keserdim yatağı gelderdim ortağı. Kış keserdim yatağı gelderdim ortağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Yandım sonra üstüme topa sarı. Kemençeyle çaldın oyu.